Tiam Rasisori Devi ne sakpa kunung shida tamba le ro ta biri Akaswani phal hau jilo biri si Sasriya sangi ki kudol da Kondram Sunita ne sakpa khayal Rag Hamsa Dwani Bilambit ekta drut tintal